Vallahi kanka saçma öyle bir şey be. Kasma NFC be sen. Bakalım, can you please mark Kasma NFC be back in station available? Roger.